henüz gençtim o zaman. Kalbim acemiydi. Hayat çok erken karşıma çıkardı seni.

her şey aynı sanki. Dalgalar bile silmemiş kumlarda ayak izlerini. Her şey aynı sanki. Dalgalar bile silmemiş kumlarda

kızlarebe. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

0: Oda Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
11: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Türkiye Radio da.
13: Хосуме Türkiye-i Zayna Radio Gayana.
14: Петерчия радио Садбури Türkiye Skma.
15: Овода Türkiye Ünü Radyosu.
16: Айч Радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye Овоза.
19: Гитлеер Türkiye'nin Teti Radyosu.
9: Ye Sadai Türkiye.
6: Anlavatkanola Türkiye Avazı Radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
13: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radyo Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
15: Zboruva glasot na Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
2: İt Türkiye hangi radyoya? Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

zebe. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

tumara karna şu go ünlü çürgün go zapislerde sü süleş bir yazılarda şu studiyan süleş bir vatta şu kızımızın işine ilgili kalayım ömür uzun basın altınım ardından makta birinin koldaş duratken alan barın üstüne şu atrayım karab durdu abi özüm şu muzikal çağın üstünde artık verdim ama hem o ülkesin yürüyüşünde gördüğünüz gibi beachler de geldi izgi bir doğu yine şu dayardık ben içe çıkarsan da dayardık çıkardık.

0: Түркияның халқы қандай екен? Қырғыз халқы менен оқшоштуктарын көре алдыңыз ба?
1: Şu Ankara'da 10 gün yürüdüm. Türkiye eli, mehman dost. Şehir abdan taza, yolları mıhtı gel. Her bir yolun kayısıl tarafı getirtkanın bir cazuminin, hani gen sızıçamının gözü tutup koyuptur. Hoşul cağım ağabeyden Ben özüm maşına mücürgündükten şoförün yanında oturup bağır baykaştırdım. Az bu şağırga, bu rayonu, bu cakının varsa olsun, yani tigir rayonu, tigir cakının hoş abdan sonun karaldır. Yolların tazalığı, yolların genindeki, yani o sızıkçıları atlarının cazılı gösterip durganı hayvayı cürek cırtlatken. Bizim Kırgızistan'a da hoş olacağını alıp kesek boğulayken, biz ki de buradan birisi hoşunda bulatkı deyip, dedim tilep koydum. Hani şartın tazalığı boyunca da haptan cakşıken ilk görüp bırak biri yürümüne bunda hızı çok mamileler haptan cakşı göz kırışlar cakşı ben ak kalpa giyip yüzüm parmaklarını gösterdim. Sonunda 5-6 kişi gelip sürekli de çüşüp gittim elimine. Ben sıymaktardım hoş olmuyor.
0: Kadırlı uğarmandar, özünüz de rukkanday, Türkiye'de iştep jürgön migrantların arasında talantlı çevirler abdan göbeken. Oşonduktan programımızdan ulandısın giyinki bölümde uğastar.
2: Türk cana Kırgız dünyasından. TRT'nin Kırgızça berüüleri. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erten saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondo ile 3W-TRT-NET-TRT ayakça Kırgız web paragızga bardık malumatlar caygaştırılat. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

Aziz kardeşler, anlatanınla Türkiye Avada Radyosu'nun Uygurça anlatışı. Bugün 2026 yılı 5. yıl yakşembe. Hazır Ankara vakti 3'ünkin saat 1, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4. Hürmetli radyo anlatıcılar, anlatışlarımızını her günü Ankara vakti 3'ünkin saat 1'den 2 gece, Ürümçü vakti 3'ünkin saat 4'den 5 gece boğan aralıkta, Türksat 3A, Türksat 4A sünni emrahları ve radyomuzdan internet sahipsi www.tr.net.tr yansızlık uygur adreslar arkalık bir vasıtanlı yalaşlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen saat 6'dan 7 gece. Ürümçü vakti etigen saat 9'dan 13 boğan aralıkta. Kıskı dolgun 41 metr 7240 kilogırtısta sünni emra ve internet arkalık anlığılı buldu. Hürmetli radyonlukçular, anlatışımızdan bugünkü cedvelde haberle, Yeni İran'ın tüncü çağrıki, Yıldızlar'dan yanırgan sada ve Nakşımız iki katarlık bir gramla bab olup, aldığımızdaki bir saat boyu içerisinde bilen bildi bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben Kamilcan Kaşıgar'ı seçilik kalemem.

Hürmetli radyonluğuçu aziz kardeşler, emde haberle anlayısla bugünkü mühim haberlerimizden kısıkçı mezmurlar düvendikçe. Cumhuriyet Erdoğan, Kanada Başministeri Carney bilen tılpındı görüştü. Venezuela'daki yer devleşlerde Kazak yığallarının sanı 2954'ki yetti. Venezuela dairleri Türkiye kutkuzuş etretlerge kahramanlık ordunu verdi. Angliya, İtalya ve Japonya yeni evlat uruş ayrıplanı için 6 milyar 100 milyon dolarlık gelişim imzaladı. Hürmetli radyoyolcular, hem de haberlerimizin tepsili mezmurlarında kıtınlağı sunumuz. Cumhuriyet Erdoğan, Kanada Başministeri Carney bilen tılpındı görüştü. Cumhuriyet Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başministeri Mark Carney bilen tılpındı söhbetleşti. Söhbette, Türkiye-Kanada iki tereplik münasebetleri, rayon karakterlik ve halkaralık mühim temila müzakere kılındı. Söhbet cereyanında Türkiye bilen Kanada otturistik üzere münasebetler şundakla rayon karakterlik ve halkaralık meseleler müzakere kılındı. Cumhuriyet Erdoğan Türkiye bilen Kanada otturistik soda, bekaterlik, müdafiye sanayi ve enerji katarlık sahalarını asas kıygan köpkül münasebetlerini tekim yukarı seviyeye götürüş için hizmet kılavatkallıkını. Bu maksat taşlanan kademlerini davamlaştırdıkallıkını ihbar edildi. Cumhuriyet Erdoğan, Türkiye'de ötkizildiğin NATO başlıklar yığınının itibaklaşla otturistik hemkarlıkını küşlendirişke vesile buluşun tılaydıqallıkını bildirdi. Cumhuriyet Erdoğan, söhbet diyene Kanada Başministerinin birinci yıl Kanada bayramını mu tebrikledi. Hürmetli radyoyolcular, Venezuela'daki yer devleşlerde Kazak yığınlarının sanı 2954'ki yetti. Venezuela'da 24. yüzyılda yüzbegen iki kıtımlık çoğun yer devreşte hayatın ayrılgalarının sanı 2954'ki örüldü. Venezuela Uçur Alakı Ministerliğinin İctimai Taratkı hesabı da yer devreşke ait ahirki ahvallarını hem beherlendi. Yer devreşlerde hayatın ayrılgalar sanının 2954'ke yetkenlik itilgilenen bayanatta 16.590 kişinin yaralanganlığı ve tahminen 16.000 kişinin uy makansız kalganlığı kayıt kılındı. Bayanatta izdep kutkuzuş hizmetler dairesi de hazırgıca 6.462 kişinin kutkuzulunganlığı bildirildi. Amerika Geologiyalik Tetkikat Merkezi 24. yönkünü Venezuela'da 39 sekundluk aralık bilen çıkartım 7.13 bal ve 7.15 bal yer devreş meydanı gelgelikin havaqiqan idi. Birleşken Devletler Teşkilatı Terakkiyat Programı 26. yüzyıldaki bayanatı da yer devreşinin bir vasıtı getirip çıkan emeli bayrançılık çıkımını 6 milyar 700 milyon dolar deyip hesaplap çıkan idi. Yer devreşlerdinkin yıkılları terpidin yukap yetkenlikke malum kılınan kişiler sanının 27. yüzyıldaki boğan aralıkta 68 bin işip yetkenlikke kuturulgan idi. Venezuela'da kutkuzuş hizmetleri dağılmışı ötkan bulup, Kazak yığınlar ve yaralanganlar sanının tekim köpüyüp getişidin endişkinmakta. Hürmetli radyoyolcular, Venezuela dairleri Türkiye kutkuzuş etretlerge kahramanlık ordunu verdi. Venezuela vakıtlık devlet reisi Dilsi Rodriguez devleti yüzbegen yer devreşte vazife ötegen Türkiye katı

Qatarlıq, çetəllik, xalqaralıq izdəb qutquşu ətirətlərgə qəhrəmanlıq ördünü bədi. Venezuela vaqtlıq dövlət rəisi Dilsi Rodriguez Venezuela'da yer təvrəşdə ən iğir ziyan qıçırğan La Guayra rayonudiki çetəllik qutquşu ətirətlər turuvatqan La Guayra portunu ziyarət qıldı. Venezuela Taşqı İşlər Ministri Ivan Gil, İçki İşlər Ministri Duis Dado Cavillo və məmləkətlik parlament başlıqı Jorge Rodrigo'mu qatnaşqan ziyarətdə Rodriguez qutquzu şətirətlərinin rəhbərlərə Venezuela qəhrəmanı ordunu təqdim qıldı. Rodriguez, yəni Türkiyə qurallı qısımları insanpərvərlik yardım birgidasının qumandanı General Mayor Məhməd Bəxtiyar bilən APET və ciddi əhvallarını başqırış idarəsi Denizli Ülkülük Şobusunun muavin müdiri Halıq Onay Ertəngimo qəhrəmanlıq ordunu bədi. Türkiye kutkuzu şetretlerinin veyrançılıkla aslında hayati rolu oynayan alt kutkuzu iştigimi Venezuela'nın kahraman işte ordunu verildi. Rodriguez'in Türkiye'ye karatkan rahmet uçurumu Türkiye'nin Karakas'taki başelçisi Nasi Aydan Karamanoğlu'na tapşırıp verildi. Başelçi Karamanoğlu Rodriguez'in çetelli kutkuzu şetretlerine teşekkür etmiş mürasımı uyuştuğalıkını bildirip bundak dedi. Venezuela Prezident Vekili Örmetlik Delsi Rodriguez bu mürasımda lagırda turuvatkan kutkuzu şetretlerge, döltümüzden kegan kutkuzu şetretlerge ve etret rehberlerge medal takdim kıldı. Bunun başka Türkiye döltümüz için Örmetlik Cumhur Reisimizge teşekkür mektubu ve teşekkür ürdünü yetküzdü. Bu ürdünü Örmetlik Cumhur Reisimizge yetküzü için etretimiz bilen bir gevetimiz. Bu mürasımda yine güzel bir eslimimi kaldı. Bu yerde etretlerimiz bilen birge vazip ötügen işçilerimiz mu medalga layık görüldü. Ulanın mu bu yerde kıygan kımmetli hizmetleri mukapatlanan boldu. Karamanoğlu Rodriguez'in teşekkür mektubu hakkı toktulup Rodriguez bana ordunu yetkizu atkanda hürmetlik Cumhur Reisimizge alaydı teşekkür etidigallık hani. Türk halkı rahmet okuydigallık hani. Yer devreşinin tuncu dakikistan başlapla Türkiye'nin Venezuela'nın yendi boğallıkını ve şu sebepten minnettar işkelliklerine itti. Ümit kalemiz ki Venezuela'nın bir şeye bundak bir apet kayıt kemmigey. Ama bu müsabede başının ahir Venezuela halkını yendi tuduk dedi. Venezuela kahramanı ordunu Venezuela'daki halaketlik yer tebreşlerde vezip ötügen çetelli halkaralı kutkuzu şetretlerge takdim kılınış için mahsus tayyarlandı. Hürmetlik radyonluğu çıla. Angeliya, İtalya ve Japonya yeni evlat uruş ayırpalanı için 6 milyar 100 milyon dolarlık gelişim imzaladı. Halkaralı hava uruş programısı şirklerinin 2035 yılı için 6. evlat Joşurnuş iktidarı gege stels uruş ayrıplarını tətqiq qilib çıxış xizmətlərini davamlaşdırmaqda. Məzkur toxtam ayrıplar layihəsi və sınaq cəryanlarını məbləğ bilən təminləydi. Angliya, İtaliya və Yaponiya yeni evlat joşurnuş iktidarı gege uruş ayrıplarını tətqiq qilib çıxış müsabısını ilgir sürüş məqsədi də 4 milyard 600 milyon fond sterling, yəni 6 milyard 100 milyard dollarlıq bir toxtamımıza qoyğan idi. Angliya hükümeti tarafından ilan kılınan bayanatta bu gelişimin 2035 yılı herbi kural yarak ambrığı gelişi nişanlanan 6. evlat uruş ayrıplarının işlep çıkışını közlügen halkaralık hava uruş programısı için moyun bir buruş noktası teşkil kıldıqalıqını bildirdi. Bayanatta halkaralık hava uruş programısı uruş ayrıplarının yeni evlat Han Cemiyeti hava kısımlarının bir kısmı süptüde Taypon F-35 ayrıplarları ve müstakil sistemi labilen birgi ve zip öteydi o değildi. Bunun başka ayrı plan için Han Cemiyeti hava kısımları kurulma, sünni akıl ve yenilik yaratıcı teknikler işletildi degen ibarelerge orun verildi. Üç devlet tarafından ortak meblağ çıkarılan bu toxtam Angliya'nın BAA Systems, İtalya'nın Lunardo şirketi ve Japonya Aeroplan Sanayi Terakki Kıldırış şirketinin şirketçilikte de 2005 yılı kurulan Ed Giving deb atıldığan konsortasyumga tapşırıldı. Toxtam ayrıplanının asası ihtiyaclarını belgeleş bilen birge, mürekkep sınak müsabelerge dikkatlerini merkezleştiriş arkalık programının kinki baskışını meblağ bilen təminleydi. Hürmetlik radyonluqçula, Putin en çok iki yadro küç buluş süptü bilen Rusya ve Amerika dünyanın bexeterlikli ortak cevap kardı. Rusya Prezidenti Amerika'nın müstakillik günü münasibeti bilen Prezident Trump'ı tebrikleyip münasibetlerini küçeytiş çakırgıdı buldu. Rusya Federasyası Devlet Reisi Vladimir Putin en çok iki yadro küç buluş süptü bilen Rusya ve Amerika'ya dünyanın bexeterlik meselesinde ortak bir mesuliyet yüklengellikini etti.
Кремль сарайдан илан кылынган баянатка сасланганда Путин Америка мустакыллыгынын 250-нчы жылдыгы мунасабаты менен чембе күнү Америка президенти Дональд Трампка эбеткен учурда мустакыллык китепнамасынын имзаланышынын факат Американын дүйнөгө келишин эле эмес. Шунун менен бир вакытта дүйнө тарыхында моюн бир бурулуш нуктасын намаян кылдыганын билдирди. Rusiyanın Şimali Amerikalik müstemlikçi küşlərinin Angliya hökmranlığına qarşı elib bağan erkinlik görüşün şərtsiz qollığanlığını ifadə edən Putin Moskva və Washingtonun hər iki dünya uruşudu mu ittifaqdaş boğanlığını əsildib ötdü. Putin öz üçürde mındaq sözləri qorunu açıratdı. Biz iki dünya uruşudu ittifaqdaşıydıq. İnsaniyetini nazizm dəhşidin birlik tutquzduq və yıqınqı zaman dünya tərtibinin asas quruluşu da halkılıq bir rolu oynuduq. Bugün xuddi şunundak Rusya ve Amerika Qoşma Ştatları en çok iki yadro kuş bulu süptü bilen dünyavi karakterdeki bexeterlik ve mukumluğunu kapaletki yıkılışta alaydı bir mesuliyetki ige. Moskova bilen Washington otursa icabi, beraber ve özara menfaat kitayındıgan münasebetlerinin kuruluşunun muhimliğini takitligen Putin bu kademlerinin hem her iki devletinin hem umumi cihetinin halkıra cemiyetinin menfaatlerine hizmet kıldıgallıkıga işindigallıkını bildirdi.

0: Аңлаватқаныңлар Түркия Авазы Радиосы Хабарлар Программасы.
1: Үрмәтлі келеді аңлықшылар. Сауд Арабистан басшылығыдегі бірләшмі қысым құсыйланы қаттық ағахландуды. Сауд Арабистан басшылығыдегі бірләшмі қысым құсыйлаға үлгіл көрліп бақмаған дәржеде күшілік зәрбе бірдіғалыға білін тәтті салды. Сауд Арабистан басшылығыдегі бірләшмі қысым Сауд Арабистан қартылған әрқанда құжымға үлгіл көрліп бақмаған бір қаттилік вә күш білен қайтурмы зәрбе бірдіғалық әққеде ағахландуды. Yemen'de halkarada tunulgan hükümetini kollavatkan Saudi Arabistan itekçilikedeki birleşme kısım Yemen'le Husi grupsinin kegen tehditlerden kin Saudi Arabistan'ın nişanğı iliş yak Yemen'nin ilgilik hukukun depsendik iliş yönelişidik erkandak urnuşka ilgir körülüp bakmagan bir kettilik bilen küç bilen cevap kaytırdıgallıkını bildirişti. Birleşme kısım bayanatçısı Türkiye El-Maliki Şembükün ilan kıygan bayanatı da Husila'nın padişahlıkı kartılgan tehditlerinin kırındaş Yaman halkı karşı sadır kıygan iğir depsendiçilik kılmışlarının dikkatini başka yaka buraştırışçılık kıdılı ibaret işkellikini bildirdi. El-Maliki Husi grupsini üzdür sebepçi boğan iktizadi apetlerini ve Yaman halkı tartavatkan azaplarını sırtkı eksport kılışkı urunuş bilene ipildi. Bayanatçı yeni, grupının Yemenli kabile ve ictimai topla terpidin çetki kilişidin kilip çıkan kül tertipini hoşun devletlerine yüleb özgertmekçi boğallıkını otturgu koydu. Birleşme kısmının bu bayanatı Husi herbi bayanatçısı Yahya Sari'nin Saudi ayrı durumlarını ve hayati menfaatlerini nişallıgan kenkülemlik bir cevap kaytırış tehdididin keyin ilan kılındı. Seri Husi kısımlarının hava müdafiye raketalarını işletip Saudi uruş ayrıplarlarını cüme günü İran'a tevbe bir amuvi ayrıplarının Sena halkara ayrıldığımı konuşun tos urnuşudun vazgeçtirişki mecburluk allakın ilgir sürgen idi. Seri ayrıplarında kapsılıp kalan, yaralanan ve kesel boğan 200'ün artık yolu uçunun bağlıkını otturup koygan idi. Yemen taratkılarının haber kılışça bu vaka tahminen 10 yıldan beri İran'dan Sena aerodromu'a uçkan ve halka aşkarlanan tuncu uçuş bulup ama İran taraf şembükünü güce bu uçuşunu resmi şekilde tekimo yerleştirme geneydi. Hürmetlikle diyanlıkçıla. Trump, Hamani'nin depni murasim ceryanda İran bilen boğan söhbetle tok tutup durduğallıkını etti. Amerika Birleşik Donald Trump müstakillikinin 226. 250. yıllıkını kutluklaş faaliyetleri için Rushmore tağılıkıdık yığan sözü de Amani'nin depne mürasim sebebinin Washington'un söhbetlerini kısa müddetlik tok tutup durduğallıkını bildirdi. Amerika Birleşik Donald Trump Tehran'ın Washington bilen kilişim asıl kılışıka intilap atkallıkını etti ve Amerika'nın öldürülgen sabık İran dini rehberi Ali Hamani'nin İran'da resmi başlanan depne mürasimleri sebebinin söhbetlerini vakitlik tok tutup durduğallıkını bildirdi. Trump cuma günü geçti Cenubi Dakota'daki Rushmore tağılıkıda Amerika müstakillikinin 250. yıllıkını kutluklaydıgan Amerika 250 faaliyetlerde kıygan sözü de devletinin her bir ötmüşünü mah dedi. Trump, dünyanın en güçlük ve en kudretlik armisini biz kurduk. İki dünya uruşunu utup çıktık, dedi. Hem de soğuk uruşunun Amerika'nın düşmelerini tarihinin kırgaklarına kömüvet geldikini ilgir sürdü. Yakın kımez geldik

токунучулар үстүнүн токтолгон Трамп, биз Венесуэланы бир күндө эле яңдык ва Иранга эгер зарбы бердик. Эмди улар келишим түзүшкө алдыра алатыды. Келишимди шу даражада каалайды. Биз мен сыйлык супай болгонлугубуз үчүн дептин мурасым себебинен уларга бир апта уруксат бердик деди. Трамп яны бу моюм хатири илине көккө көтөрүп 250 жылдык тарыхы менен Америка жер жүзүндөгү эң кадимий жумхуриятыр. Биз дүйнөнүн эң эркин халкыбыз, дүйнөнүн эң адил ва эң чыдамлык асас канунуна ээбиз деген ибарларын иштетти. У яна жардам кызматтарга америкалыктардын техими көп топ кошкан, техими көп ачлыкка ахырлаштырылган, техими көп кеселге чара тапкан жана инсаниятынын тараккыятына техими чоң топ кошкан эч ким жок дегенин илгерсүдө. Трамп коммунизм Американын эркинликке картылган эжелдик бир тахдиттор деди, эмде бунун биринчи дүйнө урушу, экинчи дүйнө урушу, Перл Харбор жана атта 11 сентябрдын техими чоң бир тахдит экенин кайт кылды. Трамп Америка һәргиз коммунистик бир дәүләткә айланмайды диде ва ички сиясәт үстүн токтулып, без аралык сайламларны фақат үзебезнең уттырып қойышыга yol қойган тақдирде уттырып қойбыз деген сүзләрне кылды. Аваз беришин узартыш тактикасының әмәлдән калдырылышы ва шартлык Америка кануны кабул кылынган әһвалда җумһуриятчыларның 100 ел буенча һеч кандай сайламны уттырып қоймайдыганлыгын илгерсүде. Hürmetlik radyo anlayıcılar, İran'da Hamani'nin depti mürasiminin ikinci günü de duala kılındı. İran'da Vapat Boğar rehberinin depti mürasimlerine milyonlar kişinin katnışı ölçerlengen bulup, devletlik matem külleri devamlaşmakta. Tehran'da gayet zor sandık ama bir yakcem buldu. Yekşembi günü Tehran'da İran'ın Vapat Boğar Ali rehberi Ali Hamani'nin tabutu aldı da depti namazı okuldu. Bu payitahtı kent külemli katnış bilen ilip birilgan iki günlük mürasiminin ikinci günüydü. Hamani 1989 yılından başlayıp İslam Cumhuriyeti'nin başkırıp kilavatkan bulup 28. fevralda 86 yaşında Amerika bile İsrailiyanın İran karatkan urşunun tuncu günü de ilip birilgan bir hava ucumda öldürülgen idi. Yakşembi gündeki mürasim Tehran'ın büyük Musalla mecmuası da Kum'daki medreselerde ders verdiğin 97 yaşlık danlık Şia dini alimi Cafer Subhani terpidin yeteklendi. Hamani'nin oğlu ve onun oranı rehber körüstülüge varisi Mujtaba Hamani'nin 28. fevraldaki hücumda yaralanğanlık ilgir sülgen bulup, o Ali rehber deb cekalanğanlıkken cemiyetinin aldığı çıkmadı ve cinaz namazlarının körülmedi. Vapat Boğa rehberinin başka 3 oğlu Mesut, Mustafa ve Maysam murasım katlaştı. Yekşembi günü bütün İran mutluyası da resmi demeliş günü ilan kılındı. Günün kinki saatlerde Hamani'nin cesedi düşembi günü payitaht tütküldüğün matem yürüyüşlerine dayarlı kılış maksitede koyulguan Büyük Musalla Mecmuası'nın ilindu. Devlet televizyasının görünüşlerde Cumhurreis Mesut Pizeşkiyan, parlament başlığı ve İran'ın baş söhbetçisi Muhammed Bakır Galabah Katarlık yukarı derecelik emirlerle bilen bilge murasım katlaşkallık görüldü. Beş heptilik kattık dokunuştinkin, uruş doktuş ve Amerika bilen tülgen desep ki gelişimdinkin, yakın şarıktaki dokunuş hazırca toktakalı vaziyet tutulmakta. Ama hem Washington hem Tehran uruşunun her kandak bir dakikada kaydedin beşinin başlanıp geçişi mümkünlük hakkında agahlandırış vermekte. Düşenbi günü ötküzüldüğün matem yürüyüşüdünkin, Hamani'nin cinazesi Seyşenbi günü Kumşehir'e, Çarşenbi günü Koşna Irak'a yetkiliydi ve Peşembi günü Şerq Şimal'daki Tuğul'a yurtta Meşhed şehrine depini kılındı. Hürmetlik radyo anlayıcılar, Zelenski Trump ile tılpında görüştü. Ukrayna Prezidenti Zelenski, Amerika Prezidenti Donald Trump ile tılpında sohbetleşti. Zelenski, İctimai Taratı hesabındaki bayanatı da Trump ile tılpında görüşkenlikini bildirdi. Amerika müstakillikinin 350. yıllık bayramını tebrikli geldiğini eskertken Zelenski tılpında intayın güzel bir sohbet edip bağdık dedi. Zelenski devletteki kıyga yardımları sebebinin Amerika'ya rahmet etkallıkını yetkizip, Amerika'nın müstakillikimizde kovduşumuzda bizim kolluşuğa intayın zor derecede ehmiyet verimiz dedi. Zelenski sohbette Rusya-Ukrayna uruşudaki ahir kahvallarını mı müzakere kıyallıkını bildirip yanımındak dedi. Bu uruşunu ahırlaştırış için real bir istikbal mevcut. Ve Amerika'nın katliliği belgülü güçü bir ehmiyet gibi buludu. Söhbetimizde Ankara'daki NATO başlıkla yığını ceryanında yüz davumlaştırış meselesi de geliştik. Hürmetlik radyo anlıkçılığa yukarıda haberle anladınlar.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

TRT Uyghurçinin hürmetlik klasmelleri, Yıldızladın Yükselgen Sadala namlıq programımızın bugünkü sanıda dikkatimizni kən boz qırğa qaratmaqçımız. Opuqsız ki asman bile uçuraşkan, erkillik tüyğüsü atlanın tuyaqlarda şamal bilen bile beygi güçken aşı gayet zor zümünde bizge pekat bir müzik ile emez, belki bir medeniyet ve büyük es hatıra emrah buludu. Dombranın sadası. Özünün iki tarısıga esirlerinin hikayesini sığdığan, yaylak insanlarının şatlıkını, dert elemleri ve çeksiz şiğenişlerini tılgı keltügen kadimi bir sada. Kinundakta dıktanla programımızda bulsun. Yaylakın özge has ayrım bir tılı buludu. Bu til bazda şamalının ot çöple arsidiki piçirilişi de, bazda yıraklardan anlanan atlanın düpürleşleri de, bazda bosa köç liniyelerde eksetken nâğmelerde üzün anıltıdı. Bırak yaylaklığın en çunkur sadası köpün çiçaklarda cezmen dumburanın tarlarının yüksülüdü. Çünkü dumbura pekatle bir çalgı kuralı emez. Belki dastallarını, mecburi köçüşlerini, şatlık ve sığınışlarını evlattın evlatlık töşüp gelibatkan, Türk dünyasının ortak hatirisi yaşayabatkan baylıkının yürküdür. Yıldızlık keçilerde ürülebatkan her bir dumburanıgımızı, atı boğulanın kımmetlik eslimelerini, köçüş yollarının öçmez izlerini ve vakitinin es hatiri amberini bugünkü günümüzü yetküzgen kadimi bir avazdek eksiydi. Dumburanın tarihi, Türk halklarının tarihi okşaşla intayın kona ve çunkurdur. Türkistan yaylıkıda esirler boyu çekillengen bu sadda çalgı, iki tarlık ve adli görünüşüge karamay, san sanaksız hikayelerine üst koynağa ağan. Onun bir tarısı ütmüşünü, yeni bir tarısı olsa, kilecekini tesvirle vatkandak tüylüdü. Esretini, ümitini ve insanın en çunkur duygularını süzge keltirdi. Türk dünyasının nurgullığa rayıllarda dombura evlattın evlatka yetkizilgen bir medeniyet miras süptüdü yaşaydı. Boğudun nevrige kalan bir danı dombura pekatla bir boyum emez. Belki

ki aile eskatırısının ve ötmüşünün sözsüz şahididir. Yaylakın akınları, halk nakşçileri öz domburaları bilen yedimi yedik edip dastallarını, kahramanlıklarını ve hayatının türlü hikayelerini süzleydi. Şunda kılıp müzika cemiyetten eskatırısını kovdaydıgan en güçlü kurallarının biri gayrindu. Alayda kılıp etkanda Kazak medeniyetindeki sözsüz orunduldugan küyle sözlüğe içkandak ihtiyacı iskınmasının uruşlarını, çoğun seğenişlerini ve yaylakının hakiki ruhunu bayan kıldıgan mislisiz bayalladır. Dombra etrafında şekillengen efsaneler ve nağmeler onun insanların turmuşudaki alayda oranını uçuk göstüp verirdi. Azaplık güllerde teselli, şatlık güllerde huşallık menbesi boğan bu çalgının ritimide köpünç çağlarda yaylakların ayrılmaz hemrayı boğan atlarının çipşi sıkınlıdır. Köçmen turmuşunun izlerini toşuğan Dombra çıdırla bilen birlikte seyahat kıygan, pesille bilen birge yeni diyarlığa gitip bağlan ve her bağa yeri de yeni yeni hikayelerini toplagan muşu tarikede yaylaklının sadası esirlerden buyan Dombra'nın tarihleri de öz mevcutluğunu devamlaştırıp kegen. Türk dünyasının okşaşmağın rayıllarda Dombra okşaşmağın şekille bilen namayan buludu. Bırak onun toşuğun ruhu asla özgürmeydi. Kazak yaylıkını tatıp alt ay bağları geç sorulgan kent coğrafyada Dombra'nın avazı insanlığa okşaş bir tuygu nesildi. Öz yıldızga tebe buluş hissiyatı. Bugünkü günümüzde yaş senetkarla bu kadimi çalgını yeniç tesvirle bilen kiliçik tuşuvatkan bir peytte tılladın yükselgen nağmele yenila yaylaknın pırkını, tarihini ve ortak es hatirsini yaşın tişini izcil davulmaştırmakta. Çünkü Dombra'nın kovduluşu pekat bir müzik kuralının lemez, belki bir büyük medeniyet sadasının kovduluşu bildirdi. Yaylak insanlarının tabiat bilen ornatkan çunkur iştisi Dombra nağmelerimi toluk eksetken buludu. Onun evazda bazı çamalının yöneliş özgertişi, bazı bir bürkütün asman boşluğundaki pervazı, bazı olsa tügümez ufuklağa karap çıpıvatkan atlarının tuyak evazları iskılınırdı. Tarih boyucu uruşla, mecburi köçüşle ve ayrılışla baştın keçirilgen bosumu, bırak Dombra Türk halkının yeniden ayrılmağın, cesurluğunu, erkillikini, sabır taqatını ve ümitini evlatın evlatı toşuğan. Bugün dünyanın okşaşmağın devletlerde yaşavatkan Türk halkları Dombra'nın nağmeleri arkalık ortak bir es hatıra meydanında cembulalaydı. Bir çıdırının aldı da, ya ki bir çoğun konsert zalıda orunduluşunun hiç kandak farkı yok. Onun evazı insanlığa özlerinin kimşkellikini ve kaysi yırtızgı çitildi kallıkını esletip durdu. Belki Dombra'nın en tesirlik tarafı onun sadılıkıdır. Fakat ikili tarih bilen esirlerinin hikayesini süzüleb bir aleydiğen bu kadimi çalgı, ötmüş bilen kilecekini, okşaş bir nağmede uçraştırışını ve yaylakın sadasını, yaşın tişini izcil davunlaştırmakta. TRT Uyghurcu'nun hürmetli klasmenleri, Yıldızlar'ın Yanırgan Sadala namlık programımızın bugünkü sahnede Dombra'nın tarihleri de eksetken yaylakının kımmetli sadası kulak saldık. Keyinki programımızda Türk dünyasının başka bir bulunudun ürleydiğen başka bir nağmedi cemboluş tilki bilen hem onlara amallık dileğimiz, kalbinle müziki bilen, yolunla medeniyet bilen, eslimlerinle coşkun sada bilen tutsun. Hayır hoş.

Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Maxsus sahifa nomliq programmamizning bo'yabdilik sonida Ammat Imoniyning TRT ruscha kanali uchun tayyorlagan yer shari xarakterlik davolg'uchlarni boshdan kechirayotgan bir davrdagi Turkiyaning tinchlik o'rintish tirishchanliklari sarlaviylik maqolasini sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Qani undoqda diqqatingiz sahifamizda bo'lsin. Ukraina urushining eng shiddatli mazgili edi. Siyosatchilar bir-birini ayblayotgan, mutaxassislar bo'lsa, kun sayin yaqinlashayotgan yer shari xarakterlik yemaklik krizisi to'g'risida ogohlantirish berayotgan bir paytda Istanbulda nurg'un kishining aqliga kirib chiqmaydigan bir taraqqiyot yuz berdi. Rossiya va Ukraina vakillari bir suhbat ustida atrofida bir yerga jam bo'ldi. Hech kim tinchlikqa bir kechidlik kafolatlik qilinadiganligini kutmagan edi. Shundaqla hech kim qurollarning darhol jimib qoladiganligini mo oldin faraz qilmagan edi. Biroq Turkiya va Birlashgan Davlatlar tashkilotining murosasiyachiligida Ukraina portlarida qopsilib qolgan millionlarcha tonna ochliqni eksport qilishni qaytadan boshlash to'g'risida bir kelishim hosil qilindi. Bu kishini hayron qoldiradigan darajadagi zo'r diplomatiyalik g'alaba emas edi. Kamera chiroqlari ostida qo'l ilishayotgan rahbarlarmi yoki dunyoni bir kechidli o'zgartirib yetaladigan dog'duqliq bayonotlarmi yo'q edi. Buning o'rniga o'tirg'i chiqqani texmo konkret bir natija. Yemaklikka erishish kapaliti bo'ldi. Afrika, O'rta Sharq va uning dumi yiroq joylarida yashaydigan hatto Istanbul suhbatlaridan hech qanday xabari yo'q nurg'unligan oilalar va kishilar ko'pinchilar mumkin emas deb qaragan bir paytda diplomatiyaning muvaffaqiyat qozonishi sayisida dastxaldirgan non qo'ya oladi. Bu voqea Turkiyaning zamonaviy dunyodagi rolini nihoyatda yaxshi o'rtib berdi. Turkiyaning tinchlik barpo qilish yo'lidagi tirishchanliklari quruq shuarlar yoki yer shari xarakterlik ideologiyalik safarbarliklar bilan emas, balki sabrchan bir diplomatiya tushunchasi bilan gavdalanadi. Ya'ni boshqalar aloqani uzganda dialogni davomlashtirish va boshqalar allaqachon taqavatgan eshiklarni ochiq tutishdan iboratdir. Bu davlatning janubida 10 yildan ortiq vaqtdan buyon urushning patqig'iga yetib qolgan Suriya, sharqida Iroq va Eron, Qora dengizning tarafida bo'lsa Rossiya va Ege denizinin odalığa Girisiya jaylaşkan bolsa, buladın sel yiraqta daimi tinişlik nahiti az görüldüğün Balkan, Kavkaz ve Şarkı Akdeniz enleri mevcut. Bu raylarda partilagan krizislerinin yaman akıbetleri Türkiye gibi yamurmay kalmaydı. Musafirler Türkiye çigralarına ekip kilidi. Sodi yolları üzülüp, energiya menbəleri tehdit kuşraydı ve xavifsizlik xavif xatiri küçüydü. Coğrafya taqlarını belgilemeydi. Bırak, kündülük durmuş reallıq

şekillendiriyordu. Şonlaşka, Türk rehberler rayon karakterlik mokumluğuna hiç kaçan fakatlı bir taşkı siyaset nişane edip karamadı. Türkiye üçün hoşnu ellerdeki tenişlik fakatlı arzu kılınadığan bir gaye emez. Belki hayat mamatlık ehmiyetkiye bir zöruriyettir. Türkiye'nin bu oranı şunun bilen bir vaxta Ankara'ya özgücü bir özellik mi yaratıp vermekte. NATO'a aza buluşu, şundakla Nurgun rayonla bilen boğan tarihi, medeniyet ve iqtisadi reşitleri sayısı da Türkiye intayın aslandaki devletlerle iyi bulalaydığın diplomatik kabiliyetke ege. O, adette bir-bir bilen sözlü işlemi halamaydığın taraflarını bir yerge cem kılalaydı, bu herkes mu adli muvaffakiyet emez. Türkiye taşkı siyasetindeki ortak bir liniye del şu ki, Türkiye başkala alakı kılışını red kıladığın siyasi aktörler bilen mu diyalogunu izcil davamlaştırıp gelmekte. Ankara, Ukrayna'nın zemin bütünlüğünü kollaş bilen birge Moskova bilen boğan alakı yollarını mu uç tutmakta. Türkiye, muhim bir NATO ittifaktaşı buluş süpüte bilen Rusya bilen boğan münasebetlerini mu izcil davamlaştırıp atıdı. Türlük dokunuşlarda hükümetle, öktüçü küşle, rayon karakterlik aktörler ve halkaralık teşkilatla bilen hemkarlık ornatmakta. Türkiye'nin tenkit kılgıcılar bu pozisyonu turaksızlık ya ki her iki tereptin menfaatlilişki orunuş deb süpetlemekte. Bırak bir murassacının noktu nezirini etkanda bunun logikisi intayın aydındır. Eğer kaysı bir terep bilen sözü işini red kılsanız, ocağda tereplerinin ortak bir kilişiş noktası tepişiğe yardım verilmeysiz. Tenişlik sohbetleri dostlar arası demez, belki düşmanlar arası delip verildi. Şuna bunun için bir murassacıya ihtiyaç doğuludu. Yani her iki taraf kabul kılışkı teyar boğan ve yeterlik derecede işin adıgan bir vasıtçıya ihtiyaç düşüdü. Türkiye köpünce Allah'da del muşu rolünü üstü gelişka tırışıp geldi. Sohbet üstünün sırtı da. Türkiye'nin tenişlik için koşkan töhbisi fakat diplomatiya sahası bilalı çekilip kalmaydı. Türkiye, harbi xadimleri Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 30'dan artık tenişlik saklaş vazifesine katlaşkan bulup, Bosniya, Kosova ve Somali'deki hareketle bu töhbilerin konkret misali bulalıydı. Türkiye, Somali'de fakat havipsizlikle merkez kılgan pozisyonu bulmasının belki doktorhanlarını kurdu. Ol esleha kuruluşlarını başladı ve insanperverlik yardımlarını kengaydı. Türkiye'nin Mokdişo'da duruşluk baş elçisinin alahide koğdolduğun vihatarı diplomatiya rayonunda duruşluğun oranığa yerli halk arası diye yaşayışına tanışı bu felsefene obdallıyığın çaklap verildi. Tenişlik paketle uruşluğun bulması kalemez, belki kerizis mezgeyle de mu şu yerde hemrah buluş iradesidir. Panahlanğıçıla meselesi kesek, Türkiye 3.600.000'dan artık tızım kalınganı Suriyelik panahlanğıçı, şundakla Afganistan, Irak ve başka devletlerden gelgen 100.000'lığan misafirlığa kucak geçip, dünya bu içi en köp panahlanğıçı kabul kılgan devletlerinin biri gaylandı. Mektep, doktorhana ve yerlik cemiyetlerine düşken yük ağırlaştı. Siyasi ciddiçilikle küçeydi. Şundak buluşuğa karamay, Türkiye öz işiklerine devamlı koçuk tuttu. Tenişlik hakkıdaki münazirle köpünce uruştuk tutuş gelişimleri ve ali derecelikle yığınlarına merkezleşiyordu. Emniyette tenişlik bir balının sınıfta hatırcam oltur alışı, bir padahlanğıcının çigradının kaydırılması demektir. Türkiye'nin bu meydanı 21. esirde herkandak bir devlet tarafından üstü gelingen en çok insanperverlik vaadelerinin birege vekillik kılıdı. Türkiye'nin tenişlik siyaseti. Türkiye'nin tanıştığı koşkan töhbüsüge onun emeli hareketleri asasında baha berilişi gerek. Dünya miqyası da milyonlarca tonla açlık kısılıp kalıp, yemeklik bahası örlep ketken bir peytte, Türkiye bu açlıkların sırtkı eksport kılınışıga körnerlik kolaylık yaratıp bədi. Milyonlarca kişinin barıdığan heçkandak cayı kamığında Türkiye olağı başpanah boldı. Uruşu atkan tereple oturusudaki alaka üzülüp kalganda, Türkiye adette her iki terep bilen boğan alakını davamlaştıralaydıgan aslandaki devletlerinin biri boldı. Bulanın heç kaysisi tenişlikke mutlak kapalatlı kılılmaydı. Derbeke heç kandak devlet mondak bir kudretke mu iyi emez. Bırak bu izcil bir tallaşın ekse türüp yeridu. Tokunuş dekim asan görüngen peyitlerde diyalogunu davamlaştırış, başkala üzünü kaçırgan eğri yüklerini mürüge eliş ve çekiniş en asan tallaşmağın vaziyetlerde mu meselige aktif arayışına davamlaştırış. Tenişliğine köpünce Allah'da hemen razı kılışkı tırışıdığan devletler emez, belki hemen adam bilen sözlü işki teyir durduğun devletler berpa kılıdı. Türkiye üstüge ilişki tırışı batkan rol del moşunundan ibaret. Gerçi noksansız bombası mu, lakin intayın katidir. Rekabet, şençsizlik ve kerizsizlik künsiri hel kılgıç amılga ilinabatkan bugünkü dünyada düşmeler oturusudaki boşluklarını toldu.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta

0: Türkiye Avazı Radyosu bütün dünyaya yayılır.
1: Türkiye dünyanın medeni mirası.

0: Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gepleyer Türkiye'nin Tehi Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.